NU, nu, DNO, no, Ö, O, E, oui, U, N, E, nu, B, L, A, la, N, B, O, O, L, S, I, si, E, E, T, E, E, B, A, A, A, N, E, N, N, S, O, so, S, L, E.